0: Vado da gleda da.
1: Torkal bak, torkal. Torkal, torkal. Torkal.
0: Torkal. Torkal. Torkal. Bu evi yıkat diyor direkt.
1: Torkal bak, torkal. Torkal. Böyle sık, böyle sık bak. Ñep sant nañ. Ñep ngi lay santé sëriñ bi. Ñep ngi lay sago. Ñep ngi lay bëggé, ñep ngi lay ñaanal mbacké. Fagu lu mbolém ku fi téw rek Yalla jéggina sëy bakkar su defal kër. Defal lu ko rek.
2: Thank you.